Ben şebe mutun tatfın bir evir beslani bin ayıtı bin otu bi otun bir şey sabın otu bin sütiri söz ve kirist ve cevir iskabadini gönü reysini rafareyron Deyesu bin denetin şeriata yonu san sıfır marın tıfabı sende verirun Ben payet o vafay